0: direct à la radio, c'est Serkan ?
1: C'est ça.
0: Bon Serkan, j'ai pour toi 1 500 €, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée.
1: Skyrock !
0: Ouais ! Tu gagnes 1 500 € ce matin, Serkan, c'est pour toi. 1 500 balles.
1: Bravo, Serkan.
0: Eh bah écoute, merci de te réveiller avec nous déjà, Serkan. Merci de te réveiller sur Sky. Tu gagnes dans le 38 en Isère 1 500 €. Bravo, Serkan.
1: Ah, là, on est bien, là. Merci beaucoup, Skyrock.
2: Toi aussi, gagne 1 500 € cash.
0: Quelle est ta radio préférée?
2: T'as juste à répondre Skyrock.
0: Bravo!
2: Le morning de Diffoul sur Skyrock.
3: Plus t'écoutes, plus tu gagnes.
2: Premier sur ton réveil, premier sur le cash.
4: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça